0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Radyo Fresh.

0: gitsin mi istiyorsun?
1: Sen hazırsın zaten.
0: Ben hazır falan değilim. Senin cümlelerin buraya getirdi bunu.
1: Bence de.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09
2: Radyo Fresh.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Radyo Fresh.

Hazreti'de üzülsün geçtiğim, karşımdayken bile hatırındasın. Yazdım yazdım sildim canımdasın. Çok uzun yollarda sabırlarım, caydım döndüm. Ben o yollarda büyüdüm, yanımdayken.

Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
1: Radyo Fresh.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09
2: Radyo Fresh.

0: her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09 Reklamlar.
1: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalimizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 64 32 0546 451 96 47 KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
2: Özel Sular Akademi Hastanesi, kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Hakan Bingöl, kardiyoloji uzmanı yardımcı doçent doktor

Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.

0: Uzman Doktor Özgür Çağrar, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği. Bel, boyun ve sırt ağrılarınız için kişiye özel tedavi. Uzman Doktor Özgür Çağrar Kliniğinde ağrılarınızın nedenine yönelik hekim değerlendirmesi sonrasında kişiye özel tedavi ve takip planı oluşturuyoruz. Bel ağrıları, baş ve migren ağrıları, boyun ağrıları, sırt ağrıları, kas ve eklem kaynaklı ağrılar, kronik ağrı şikayetleri. Ağrınızın nedenini değerlendirelim, size uygun tedavi yaklaşımını birlikte planlayalım. Uzman Doktor Özgür Çağrar Kliniği, randevu ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6 numara, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon: 533 484 63 83. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman Doktor Özgür Çağrar Kliniği.
1: Akademinik kreşte avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon: 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
2: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle iki anaokulu, bir kreş olmak üzere üç ayrı noktada yanınızdayız. Bir yaşından birinci sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
3: Gamze Arslanbaş Butik'te. Sezon sonu fırsatları başladı. Sezonun favori parçalarında kaçırılmayacak indirimler seni bekliyor. Şık kombinler, sezonun trend parçaları, özel fiyatlarla sınırlı stoklar, favori ürününü seç, sezon sonu fırsatını kaçırma. Gamze Arslanbaş Butik. İndirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş için www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim: 0545 448 95 08.
4: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, Uzman Doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, Uzman Doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, Uzman Doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon: 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
5: Reklamları dinlediniz. Radyo Fresh.

Radyo Fresh.

0: bir indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi.

0: görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 64 32 0546 451 96 47 KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
1: Artı eğitim eğitim.
2: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği. Artı Eğitim Kurumu. Tekerek yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
3: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
4: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
5: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Kökenöz yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 250 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 250 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyayım. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Kökenöz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz.
6: Özel Sular Akademi Hastanesi, nöroloji uzmanı Doçent Doktor Uygar Utku, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Tahil Dalkıran, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Fuat Baştürk, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Ali Rıza Namlı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Mehmet Örenler, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Naime Tokur, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
4: Ehliyet almanın tam zamanı.
2: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
4: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
2: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim 444 01 46. Gözde Sürücü Kursları.
7: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
2: Kendi tesislerinde üretimden, tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
8: Nişan, düğün,

0: ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
1: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
0: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
1: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Fresh 3 4

9 Eylül 2026 İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüz olmak üzere bu güzel vatanı borçlu olduğumuz kahraman şehitlerimizi minnet, şükran ve rahmetle anarak başlamak istiyorum programa. Bugün de Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz başlıyor. Hoş geldiniz.

0: zoruma.
1: Bugün size birçok şeyden bahsetmeye niyetliyim. Mesela Christoph Kolomb ya da tarihi kayıtlara geçen dünyanın ilk seri katili. Aklınıza ne gelirse. Oldukça ilginç hikayeler anlatacağım size her gün olduğu gibi bugün de. Ama öncesinde iki güzel şarkı dinletmek istiyorum müsaadenizle. Sonrasında Christoph Kolomb'u anlatacağım size ilk olarak.
2: Babalar

0: olur bu devirde yalandan. Ama acil ayrıl o yalamandan. Beni eleştirirken sen telefondan. Yeni yat çekiyorum suya dalamandan. Şansa bak tüm yine kameranda. Senin başarın alçak suda dalga.
1: Bak hiçbir şey kalmadı elimde başka.

0: olsun.
1: En güzel şarkılar eşliğinde Gülgün'e Gül'le de yine en ilginç konuları konuşmaya devam ediyoruz. Hindistan'a gitme ümidiyle yola çıkıp Amerika'yı keşfeden Christoph Colomb'u anlatmak isterim size müsaadenizle. Çünkü asırlar sonra ölümünün sırrı çözüldü. İspanya'daki bilim insanları ünlü kaşif Colomb'un ölümüyle ilgili gizemi çözmüş durumdalar. Hindistan'a gittiğini zannederken Amerika kıtasını keşfediyor biliyorsunuz Colomb. Kalıntılarının Sevilla'da gömülü olduğunu doğrulayan bir DNA çalışması yapılıyor. Coğrafi keşifleri başlatan ve Amerika kıtasının kolonizasyonuna zemin hazırlayan Colomb'un ölümünden asırlar sonra ilginç bir araştırmaya imza atılıyor. İspanyalı bilim insanları ünlü kaşifin ölümüne dair iki gizemi çözdüklerini iddia ediyorlar. İnternetteki haberlere göre ilk iddia Sevilla Katedrali'ndeki görkemli mezar gerçekten Colomb'a mı ait? Bu sorunun yanıtına evet diyorlar. İkinci soruysa dünya tarihini değiştiren denizci gerçekten Cenevizli miydi? Bu sorunun yanıtı henüz netleşmiş değil aslında. 20 yılı aşkın süredir Colomb'un kalıntılarına yönelik DNA araştırması gerçekleşiyordu biliyorsunuz. Sevilla'da bulunan kalıntılar Colomb'un kardeşi ve oğlundan alınan DNA örnekleriyle karşılaştırılmış. Araştırmanın sonucuna göre de bu katedraldeki kemiklerin kesin olarak Colomb'a ait olduğu da

Şimdi size tarihi kayıtlara geçen dünyanın ilk seri katilini anlatmak isterim. Jill Dreyse'den bahsediyorum. 15. yüzyıl Fransa'sında doğmuş, zengin ve güçlü soylulardan bir tanesi. Genç yaşta da savaşarak ün kazanıyor ve Fransa mareşali oluyor. Ancak savaş sonrası malikanesine çekiliyor. Söylentilere göre karanlık ilimlerle ilgilenmeye başlıyor orada. 15. yüzyıl Fransa'sına gidiyoruz şimdi. Bir yandan ihtişamlı şatolar, işte zengin soylular, görkemli şölenler, diğer yanda savaşların, salgınların ve hatta karanlık söylentilerin gölgesinde yaşayan bir halk. İşte bu sahnenin tam ortasında hem savaş kahramanı hem de tarihin en korkunç suçlularından biri olarak anılan bir adam duruyor. Jill Dreyse. Bir zamanlar Fransa'nın kurtuluşuna katkı sağlamış. Genç yaşta mareşal unvanı almış bu soylu, yıllar sonra çocuklara işkence edip öldüren bir cani olarak ne yazık ki tarihe geçiyor. Ama bu hikaye sadece kanlı bir suç dosyası değil, aynı zamanda güç, servet, söylenti ve siyasetin nasıl bir insanın kaderini şekillendirdiğinin de hikayesi. Kahramanlıktan dehşete, halkın sevgisinden dar ağacına uzanan bir yolculuk var. İşte ben de sizi bu yolculuğa çıkaracağım. Şarkıların hemen sonrasında. Bana

0: de indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar.
0: Akademinik Kreş'te avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
3: Uzman Doktor Özgür Çağlar, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği. Bel, boyun ve sırt ağrılarınız için kişiye özel tedavi. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniğinde ağrılarınızın nedenine yönelik hekim değerlendirmesi sonrasında kişiye özel tedavi ve takip planı oluşturuyoruz. Bel ağrıları, baş ve migren ağrıları, boyun ağrıları, sırt ağrıları, kas ve eklem kaynaklı ağrılar, kronik ağrı şikayetleri. Ağrınızın nedenini değerlendirelim, size uygun tedavi yaklaşımını birlikte planlayalım. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği, randevu ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6 numara, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon: 533 484 63 83. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği.

0: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
1: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Kökenöz yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 250 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 250 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyayım. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Fiş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Kökenöz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz.
2: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda

0: Sağlıktan konuta, araçtan iş yerine ihtiyacınız olan tüm sigorta seçenekleri Anadolu Sigorta'da. Anadolu Sigorta, Kahramanmaraşlıların yanında. Siz de hemen Türkiye İş Bankası şubelerinden, acentelerimizden, web sitemizden ve Sigortam Cep'te uygulamamızdan teklif alın, değer verdiklerinizi koruma altına alın. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
1: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
2: Gamze Arslanbaş Butik'te. Sezon sonu fırsatları başladı. Sezonun favori parçalarında kaçırılmayacak indirimler seni bekliyor. Şık kombinler, sezonun trend parçaları, özel fiyatlarla sınırlı stoklar, favori ürününü seç, sezon sonu fırsatını kaçırma. Gamze Arslanbaş Butik. İndirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş için www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim: 0545 448 95 08.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Fresh.
5: Güne güle.
4: Radyo Fresh.
5: Gül güle devam ediyor.
4: Gül güle devam ediyor.

Gülgüne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Tarihi kayıtlara geçen dünyanın ilk seri katilinden bahsediyordum hatırlarsanız size. Tarih bazen gerçekten çok acımasız olabiliyor. Bir gün ülkenizin kahramanı oluyorsunuz, ertesi gün en karanlık suçların zanlısı. İşte 1404 civarında doğan Ritz Baronu ünvanıyla tanınan Gilles de Rais'in hikayesi de tam olarak böyle. Çocuk yaşta soyluluk payesi alıyor. Hem baba tarafından hem de anne tarafından bir servete sahip. Üstüne bir de zengin bir kuzenle yapılan evlilik onu Fransa'nın gerçekten en güçlü varlıklı isimlerinden biri haline getiriyor. Genç yaşta askeri kariyerine atılıyor. İngilizlere karşı Yüzyıl Savaşları'nda çarpışıyor ve en önemlisi bu savaşlardan hep böyle yüzünün akıyla çıkıyor. 1429'a götürüyorum şimdi sizi. İşte tam da o tarihte Kral 7. Charles tarafından Fransa Mareşali unvanına layık görülüyor. Bir başka deyişle o dönemin gözünde gerçek bir kahraman da diyebiliriz. Ama işler sonraki dönemde birazcık değişiyor. Gilles ordudan ayrılıyor ve malikanesine çekiliyor. Burada böyle sanata, müziğe, yazarlara cömertçe para harcıyor. O kadar ki ailesi hazinenin boşaldığını fark edip kraldan önlem almasını istiyor. İşte tam da bu yıllarda söylentiler baş göstermeye başlıyor. Kayıp çocuklar, bazıları yiyecek ya da para istemek için kalesine yaklaşmış, bir daha geri dönememiş. İşte bu dönemde Gilles'in karanlık sanatlara ilgi duyduğu, simya ve şeytan çağırma ritüellerine merak sardığı ve bu işlerde de bir adamla çalıştığı iddia ediliyor. 1440'da işler resmen ciddiye biniyor. Gilles de Rais, sapkınlık, onlarca çocuğun kaçırılması, işkence edilmesi ve öldürülmesi suçlarıyla tutuklanıyor. Rivayetlere göre kurban sayısı en az 140'mış. Hem dini hem de sivil mahkemelerde yargılanıyor o dönem. İtiraf ediyor ama bu itirafın işkence tehdidi altında alındığı da unutulmamalı ve iki yardımcısıyla birlikte idama mahkum ediliyor. Ceza öylesine ağırmış ki sadece asılmak yetmemiş, dar ağacında sallanırken ayaklarının dibinde bir de ateş yakmış insanlar. Bu dava tarihin ilk seri katili vakası olarak anılıyor elbette. Ünlü Fransız halk masalı Mavi Sakal karakterine ilham verdiğini düşündürür. Yine de bugün hala tartışmalar sürüyor. Gilles gerçekten suçlu muydu? Yoksa düşmanlarının servetine el koymak için kurduğu bir komplonun kurbanı mıydı? Bilinmiyor çünkü o dönemde hiçbir fiziksel delil yok. Sadece ifadeler ve söylentiler var. Bir dönem tıpkı suçsuz kadınların cadı diye öldürülmesi gibi düşünebilirsiniz. Gerçekten tarihin bazı bölümleri oldukça karanlık.

hepimiz biliriz ama ya kendisi? Size şimdi gerçek Tosun Paşa'nın hikayesini anlatacağım. Kemal Sunal'ın oynadığı Tosun Paşa karakterini evet hepimiz biliyoruz. Adı da aynı olan bu film gerçekten Yeşilçam güldürüsünün iz bırakmış başarılı yapımlarından bir tanesidir. Ben mesela 100 kere izlesem izlerim. Her yayınlandığında televizyonda şöyle bir kafamı çeviriveririm o yöne doğru. Biliyorum durum sizde de böyle. Peki ya bu karakterin tarihte gerçekten yaşamış birisi olduğunu biliyor muydunuz? Lafı çok da fazla uzatmayayım. Filmdeki karakter Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın oğullarından Ahmet Tosun Paşa'dan esinlenilmiş. İşte onun kısa hayat hikayesini anlatacağım size. Şarkıların hemen sonrasında.

Gerçek Tosun Paşa kimdir? Bunun hikayesini anlatacağım demiştim hatırlarsanız. Kavalalı Ahmet Ali Paşa'nın bir tasviri. Ahmet Tosun'un tam tarihi bilinmese de 1793'te doğduğunu tahmin ediyoruz. Babası gibi o da Kavala çevresinde yetişen biri. Mehmet Ali Paşa, Fransızların taarruzları üzerine destek için gönderilen askerlerin arasında 1801'de Mısır'a ayak basıyor. O sırada Ahmet Tosun ve abisi İbrahim hala Kavala'da, henüz böyle yetişme devrelerindeler. Mehmet Ali Paşa 1805'te resmen Mısır valisi olur olmaz hemen çocuklarını da yanına getirtiyor. Bu arada Ahmet Tosun henüz 12 yaşlarında, fakat babası yaşının küçüklüğüne bakmayarak onu hızla böyle askeri alanda yetiştirmeye başlıyor. Tabii aynı şey abisi İbrahim için de geçerli. Fransızlar da İngilizler de kısa süreliğine çekilmişler. Fakat Mısır o sıralarda taşrada yayılmış olan Memlük beylerinin, Arap Yarımadası da Vehhabilerin tesirinde. Mehmet Ali Paşa devlet otoritesini sağlamak adına bu grupların gücünü kırmak amacında, gerçekte ise onlar sahneden çekilince bölgede sadece kendisi hakim olmayı tasarlıyor. İşte bu sebeple 1811'de oğlu Ahmet Tosun'u orduların başına geçireceği ve bunun kutlanacağını duyurarak ileri gelen Memlük beylerini yemeğe çağırıyor. Ziyafet hadisesiz geçiyor, fakat konuklar ayrılırken dar bir geçitte pusuya düşürülüyor ve üzerlerine kurşun yağıyor. Buradan çok azı sağ kurtulabilmiş. Bunların yanından geçerken de Ahmet Tosun 1811'de orduların başında Arabistan'a gönderiliyor. Görevi buradaki Vehhabileri güçlerini kırmak. İlk başlarda acemilik çekip birkaç kişiyi pusuya düşürmüş ve hatta geri çekilmiş. Fakat her geçen gün coğrafyaya ve askerliğe alışmaya başlamış. Aynı zamanda babası da ve onun yanına tecrübeli kumandanlar da vermiş. 18 yaşında orduların başına geçen Ahmet Tosun 1815'e dek bir dizi seferde bulunuyor. Düşmanlarını kesin bir yenilgiye uğratamadıysa da ciddi savaşlar kazanıyor ve kuvvetlerini büyük ölçüde kırıyor. Onun yerine aynı görevi devralacak olan abisi İbrahim Paşa kardeşinin başladığı işi kesin olarak bitiriyor. Tosun Paşa sonrasında rahatsızlanıyor. Bunun da etkisiyle görevli olduğu orduları abisi İbrahim Paşa'ya bırakıyor. Bir süre sonra da 1816'da daha henüz 23 yaşındayken aniden hayatını kaybediyor. Mehmet Ali Paşa çok sevdiği oğlunun bu beklenmedik ölümü karşısında fevkalade sarsılıyor tabii. Neyin nasıl olduğunu bir türlü anlayamamış. Kavalalı oğlu için şanına layık büyük bir

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
2: Gücün, güvenin ve hizmetin adı Durmuş Grup.
3: Hafriyat, oto yıkama, oto galeri, oto aksesuar ve iş makineleri alanında kaliteli hizmet anlayışıyla bölgenin güvenilir markası olmaya devam ediyor.
2: Profesyonel ekip ve güçlü makine parkıyla hafriyat işlerinizde hızlı ve güvenilir çözümler.
3: Aracınıza değer katan detaylı iç dış temizlik hizmetleriyle oto yıkama.
2: Kaliteli ve güvenilir araç seçenekleriyle oto galeri.
3: Cam filmi, birbirinden şık ürünlerle oto aksesuar.
2: Ve her türlü projeye uygun iş makineleri desteği.
3: İhtiyacınız ne olursa olsun çözüm tek adreste. Durmuş Grup.
2: Hizmette kalite, işte güven her zaman yanınızda.
3: Durmuş Grup adres, Orman Dairesi Bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
2: Telefon 0532 374 87 64.
4: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalimizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 6432 0546 451 96 47. KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
5: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
6: Kendi tesis

0: Yerinde üretimden, tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
1: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
0: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
1: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
0: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
2: Artı Eğitim Eğitim.
3: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği. Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
4: Özel Sular Akademi Hastanesi, gastroenteroloji uzmanı doçent doktor Murat İspiroğlu, dahiliye, nefroloji uzmanı uzman doktor İsmail Yıldız, dahiliye uzmanı uzman doktor Cemile Arıkan Şengül, göğüs hastalıkları uzmanı uzman doktor Nizamettin Kaya, kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Faruk Atlı, kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Ali Okur, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
5: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
6: Ehliyet almanın tam zamanı.
7: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
6: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
7: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
6: İletişim 444 01 46. Gözde Sürücü Kursları.
8: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün 2026 Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek organizasyonda üst üste ikinci kez şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı sporcularını ve antrenörlerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Akdeniz oyunlarında şampiyon olan milli voleybolcuları kabul etti. Görüşmede Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'la İletişim Başkanı Burhanettin Duran yer aldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda dezenformasyon sadece yanlış bir haberden ibaret değildir. Toplumsal huzuru bozar, güven duygusunu zedeler, birlik ve beraberliğimize zarar verir dedi. Çevre Şehircilik ve

İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, denizlerimizin, o eşsiz koylarımızın kirletilmesine tek bir saniye dahi tahammülümüz yoktur. Bu doğal zenginliği pervasızca yok etmeye çalışanlara, deniz ekosistemimize zarar

Toplantısından sonra Amerikan Çelik Endüstrisi'nin yapılanma sürecini anlattığı etkinlikte İran gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, İran çok ağır şekilde cezalandırıldı. Onlara gerçekten çok sert bir der. Beşiktaş olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındığını açıkladı. Çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının 4 Ekim pazar günü profesyonellar nedeniyle Aziz Yıldırım Erbahçe Başkanı Aziz

Sınırları zorlama cesaretinin simgesi diyebilir miyiz? Neobroner'ın gökyüzünden belgesel hayali modern dronların temelini atıyor. Sisli bir günde kaybolan bir güvercin teknoloji tarihine nasıl bir iz bırakmış merak ediyorsanız, bir kuşun kanadında finizlenen bu teknolojiyi az sonra anlatacağım size.

0: yokken güvercinlere kamera takarak kuş bakışı fotoğraflar çeken bir mucitten bahsedeceğim size. Tarihi değiştiren fikirlerin çoğu kimsenin böyle aklına gelmeyen, hatta yok artık dedirtecek kadar uçuk kaçık olanlar oluyor genelde, biliyorsunuz. İşte bu hikayede onlardan bir tanesi. Düşünün, tarihler 1900'lerin başını gösteriyor. Henüz gökyüzünde süzülen insansız hava araçları yok. Ne GPS var, ne yapay zeka destekli kameralar var. Hatta bırakın teknolojiyi, havadan bir fotoğraf çekmek bile bilim kurguya yakın bir çaba gibi görünüyor. Ama işte tam da o dönemde Almanya'da yaşayan bir adam gökyüzünü başka gözlerle görmeye karar veriyor. Eczacı, mucit, sanat tutkunu ve fotoğraf sevdalısı bir hayalperest kendisi. Julius Nebroner, bugünün drone pilotu kavramının adeta atası. Sıra dışı bir adam kendisi. Gökyüzüne kameralarla donatılmış güvercinler salarak yalnızca havadan görüntü almıyor, aynı zamanda çağına meydan okuyan bir fikrin de temellerini atıyor. Deli mi, dahi mi diye düşündürüyor, değil mi? O kadar yaratıcı, o kadar cesur, o kadar da böyle zamanın ötesindeymiş ki yaptığı iş hem bilim dünyasında hem de askeri çevrelerde büyük de bir yankı uyandırıyor. Belki de ona uçan fotoğrafçıların babası desek abartmış olmayacağız. 1900'lü yılların başına gidiyoruz şimdi. Ne drone var, ne helikopterle havadan çekim. Ama bir adam çıkıyor ve gökyüzünden fotoğraf çekmenin bir yolunu buluyor. Güvercinlerle. Bu bir zamanlar bir deli çıkmış da bunu yapmış dedirtecek türden bir hikaye aslında. Hem yaratıcı, hem çılgınca, hem de dediğim gibi zamanın çok ötesinde. Peki kim bu Julius derseniz, hemen anlatayım. 1852 yılında Almanya'da doğuyor. Mesleği eczacılık ama hayatı sadece reçetelerle, ilaçlarla sınırlı kalmamış. Kendisi aynı zamanda bir sanat tutkunu. Hobi olarak sihirbazlıkla uğraşıyor. Bol bol icat yapıyor. Tam anlamıyla bir ben her işi yaparım adamı, anlayacağınız. Ama en büyük tutkusu fotoğrafçılıkmış. Ve işte bu tutkusu sayesinde tarih kitaplarına adını altın harflerle yazdıracak bir şeye imza atıyor. Güvercinlerle hava fotoğrafçılığı. Julius'un babası geçmişte güvercinle acil ilaçları sahiplerine ulaştırıyormuş. O dönemde, yani 19. yüzyılda, taşıyıcı güvercinler hız ve güvenilirlik açısından tam bir teknoloji harikası sayılıyor, biliyorsunuz. Hal böyle olunca babası reçeteleri hızlı bir şekilde doktorlardan almak ve ilaçları hastalara ulaştırmak için güvercinleri kullanmaya başlamış. Reçeteyi minik bir sırt çantasına koyuyor, güvercine takıyor ve uç bakalım diyerek yolluyor. Sonra ilaç yine başka bir güvercinle hastaya gönderiliyor. Modern kargo sistemine taş çıkaracak bir organizasyon. Şimdilerde evde bulamadımlar, havada uçuşsa da o dönemlerde öyle bir şey yaşanmıyormuş. Gelelim Julius'a. Babasının işini devraldığında reçeteleri taşıyan güvercinlere halk arasında takılan isimle tanışmış. Zehirli kartallar. Tam bir Alman esprisi diyebiliriz. Ama Julius'un bu güvercinlerle işi sadece reçeteyle sınırlı kalmıyor. Onları sihir gösterilerine bile dahil etmiş. Ama asıl çılgın fikir henüz aklına gelmiyor o dönemde. Bir gün en güvenilir güvercinlerinden biri kayboluyor. Haftalarca ortalığa çıkmıyor. Julius'un içinde uyanan ilk şey merak elbette. Bu kuş nereye gitti diye düşünüyor. İşte tam da burada içindeki yaratıcı fotoğrafçı ve mucit harekete geçiyor. Ben bu güvercine küçük bir fotoğraf makinesi takarsam nerede dolaştığını görebilirim diye düşünüyor. Ve böylece havadan fotoğrafçılık tarihi başlamış oluyor. Julius yalnızca 40 gram ağırlığında otomatik denklanşörü minyatür bir kamera geliştiriyor. Kameranın mantığı şöyle çalışıyor. Güvercin uçmadan önce lastik bir top şişiriliyor. Bu top içindeki pneumatik sistem sayesinde belirli bir sürede havasını kaybediyor ve klik deklanşör tetikleniyor. Böylece gökyüzünden fotoğraflar çekiliyor. Üstelik kameranın çift merceği var. Böylece her uçuşta 12 fotoğraf birden çekilebiliyor. Fotoğraflar 3x6 santimetrelik minik negatiflere basılıyor ama içerikleri kocaman bir hayal gücünün ürünü. Tabii Julius hemen bu icadın patentini almaya çalışıyor. Ama patent ofisi önce bir duraksıyor. Güvercinle fotoğraf mı, siz ciddi misiniz diye soruyor. İlk başvurusu reddediliyor ama Julius da pes edecek biri değil. Gerçekten çekilen fotoğrafları ofise gönderiyor. Yani delil sunarak, bakın oldu bu iş diyor. Sonunda 2 Aralık 1908'de patentini alıyor. İşte o andan sonra tarih değişiyor aslında. İcat o kadar ilginç ki zamanla askeri çevrelerin bile ilgisini çekiyor. Acaba keşif için kullanabilir miyiz diyorlar. Yani bu güvercinli kameralar yalnızca sanatsal değil, stratejik de bir potansiyele sahip. 1920'lere geldiğimizde Julius hala pes etmemiş. Kendi cebinden harcadığı paralarla 12 farklı kamera modeli daha geliştiriyor. Hayatı boyunca bu işe gönlünü vermişti diyebiliriz. O dönemlerde hava fotoğrafçılığı aslında sıfırdan var edilmiş bir şey değil. Sıcak hava balonları ile çekimler, roketlerle fırlatılan kameralar ve uçurtma temelli denemeler çoktan yapılmış ama hepsi ya çok pahalı ya da kontrolsüz. İşte bu yüzden de halk arasında hiç yaygınlaşamamışlar. İşte tam da bu noktada Nebronner devreye giriyor ve güvercinlerle işin seyrini değiştiriyor. 1909 yılında Dresden'de düzenlenen Uluslararası Fotoğraf Sergisi'ne katılıyor. Etkinliğe 20 ülkeden 1600 kişi gelmiş. Tabii ki sahneye çıkıyor. Uçup geri dönen ve yanında taptaze çekilmiş fotoğraflar getiren güvercinleriyle çıkıyor sahneye. Ortalık adeta çalkalanıyor. İnsanlar bu nasıl bir sihir diye sorarken Nebronner çoktan taşıyıcı güvercin kartpostalları satmaya başlamış. Pazarlama mı? Takdire şayan. İş modelimi resmen uçuyor. Tabii Nebronner güvercinli hava fotoğraflarını kartpostal setlerine dönüştürmüş. Hatta bu setlerin yanında küçük kameralar, film kesme ekipmanları ve hepsi şık ahşap kutularla gelmiş. Öyle sıradan paketler değilmiş bunlar. Koleksiyoner işi de diyebileceğimiz cinsler. Dilerseniz fazladan ücret ödeyerek o sevimli minik kameraları taşıyan güvercinlerden bile sahip olabiliyormuşsunuz. Düşünsenize, evde minik bir kuş var, sırtında bir kamera, şılak şılak yukarıdan fotoğraf çekiyor. Tabii bir de bunu 1900'lü yıllarda yapıyor. Nebronner bu kuşların özellikle savaş zamanında çok faydalı olabileceğini düşünmüş. Çünkü dönemin balonları ve uçurtmaları rüzgara bağımlı, roketler ise pahalı ve riskli. Oysa güvercinler eğitildiklerinde rüzgar falan dinlemeden uçabiliyorlar. Alçaktan uçarak tespit edilmeleri zor. Düşman ateşinden kurtulabiliyorlar. 1912'ye kadar kendi taşınabilir güvercinleriyle çalışmış. Genç güvercinleri eğitmiş ve hatta gizli görevler için hazırlamış. Ama maalesef orada onun kadar heyecanlı değilmiş bu konuda. Testler istenilen başarıyı vermeyince bunu biz kenara kaldıralım demişler. Dünya Savaşı patlayınca da belki bir umut diye Nebronner'ın ekipmanları tekrar gündeme geliyor ama kameralar hiç kullanılmamış. Sadece güvercinler o eski görevleri olan haber taşımada başarıyla kullanılıyor. 1918'de ise Nebronner'a ordu tarafından soğuk bir mektup geliyor. Güvercinlerle yapılan hava çekim testleri sürekli başarısız oluyor. Artık daha fazla test yapılmasına gerek yok. Düşünsenize, yıllarca uğraşmışsınız, her şeyi hazır etmişsiniz ama sonunda boşuna uğraşmışsınız diyorlar. Gerçekten içler acısı bir final. Muhtemelen günümüzü görseydi çok sevinirdi.
1: Kader dediğim şey yaptığım aptallık. Önce kaybettim, sonra buna katlandım. Beni öldürdün ama yok ki bu.

Özlemek güzeliz kavuşunca, alışılıyor bir kadehle uyuşunca. Ama yandı canım yine senden konuşunca. Gülgüne gülle.

0: işini gülle.
1: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909.
2: Reklamlar.

0: Uzman Doktor Özgür Çağrar, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği. Bel, boyun ve sırt ağrılarınız için kişiye özel tedavi. Uzman Doktor Özgür Çağrar Kliniğinde ağrılarınızın nedenine yönelik hekim değerlendirmesi sonrasında kişiye özel tedavi ve takip planı oluşturuyoruz. Bel ağrıları, baş ve migren ağrıları, boyun ağrıları, sırt ağrıları, kas ve eklem kaynaklı ağrılar, kronik ağrı şikayetleri. Ağrınızın nedenini değerlendirelim, size uygun tedavi yaklaşımını birlikte planlayalım. Uzman Doktor Özgür Çağrar Kliniği, randevu ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6 numara, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon: 533 484 63 83. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman Doktor Özgür Çağrar Kliniği.
1: Akademinik Kreş'te avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon: 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
2: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle iki anaokulu, bir kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.

0: en iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan dün

0: Gamze Arslanbaş Butik'te. Sezon sonu fırsatları başladı. Sezonun favori parçalarında kaçırılmayacak indirimler seni bekliyor. Şık kombinler, sezonun trend parçaları, özel fiyatlarla sınırlı stoklar, favori ürününü seç, sezon sonu fırsatını kaçırma. Gamze Arslanbaş Butik. İndirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş için www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim: 0545 448 95 08.
1: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres: Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Randevu telefon: 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
2: Sağlıktan konuda, araçtan iş yerine ihtiyacınız olan tüm sigorta seçenekleri Anadolu Sigorta'da. Anadolu Sigorta, Kahramanmaraşlıların yanında. Siz de hemen Türkiye İş Bankası şubelerinden, acentelerimizden, web sitemizden ve Sigortam Cep'te uygulamamızdan teklif alın, değer verdiklerinizi koruma altına alın. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Fresh. Gül güne, gülle devam ediyor. Radyo

Bugün size programın en başından beri ilginç insanları anlatıyorum. Bir de Napolyon'u anlatmak isterim müsaadenizle. Napolyon Bonaparte. Çocukken uğradığı bir kedi saldırısı sebebiyle kedilerden korkuyormuş, biliyor muydunuz? Tarihteki en etkili askeri ve siyasi figürler arasında gösterilir aslında. Kazandığı savaşlar, işte dünyaca ünlü seferleri, tarihe geçen siyasi eylemleri, tutkusu, hırsı, yeteneği, biz onu bunlarla biliriz. Gerçekten bugün dahi popüler bir figür haline getiriyor hepsinin toplamı kendisini. Fransız ordusuna mensup sıradan bir asker olarak başlayan, Fransız tacını giydiği, Avrupa'ya hükmettiği ve nihayet bir sürgünle sona eren macerası günümüzde de oldukça ilgi çekici bir anlatı olmayı sürdürüyor, biliyorsunuz. Ama yalnızca görkemli zaferler ve büyük yenilgiler Napolyon'un macerasını tanımlamak için hayli yetersiz elbette. Parlak bir siyasetçi, yetenekli bir asker ve tutkulu bir adam. İşte tüm bunlar onun kişiliğini tanımlamak için kullanabileceğimiz ifadelerden sadece birkaçı. Çünkü onu sıra dışı bir lider haline getiren bazı tuhaf özellikleri de var. Az sonra anlatıyor olacağım size.

şarkıları bitirdik ve döndüm geldim. Napolyon Bonaparte'dan bahsediyordum size hatırlarsanız. Evet, Napolyon savaş meydanlarından fırsat buldukça siyasi kavgalara girişen meşgul bir lider, az önce de söylemiştim zaten. Ama aşk söz konusu olduğunda Fransız ordularının başındaki sert komutan görünümünden bir hayli uzak olduğunu söylüyor bize kaynaklar. Öyle ki gençlik yıllarında aşk hikayeleri yazacak denli ince ruhlu bir kişiymiş. 1795 yılında 17 sayfalık bir kısa aşk öyküsü kaleme alıyor mesela. Napolyon bu kısa aşk öyküsünde ömrü cephede geçen tutkulu bir askerin imkansız aşkını etkileyici bir üslupla okuyucuya aktarmış. İkinci Fransız imparatoru olduğu yıllarda kılık değiştirerek halkın arasında dolaşıyor. Gücünün zirvesinde olduğu yıllar Fransa'ya ve hatta Avrupa'ya hükmettiği dönemde en büyük tutkularından bir tanesi. Yoksul bir Fransız gibi giyinerek halkın arasına karışmak. Sıradan insanların Napolyon hakkında ne düşündüğünü merak ediyor çünkü. Sokakta karşılaştığı insanlara imparator hakkında sorular soruyor. Bu arada Napolyon şarkı söylemekten de hoşlanıyor. Heyecanlandığı ve mutlu olduğu anlarda şarkı söylemek gibi bir alışkanlığa sahip olduğunu biliyoruz bizler. Tarihi kaynaklardan bunu öğreniyoruz. Heyecanlı bir mizacı olduğundan bu büyük lideri şarkı söylerken görmek yakın çevresindeki insanlar için hayli sıradan bir durummuş. Ama tabii şarkı söylemek konusunda pek de başarılı değilmiş. Ama hangimiz başarılıyız ki? Bunu çok da dert etmemize gerek yok. Dahası konserlerinde onu yalnız bırakmayan sadık dinleyicilerini usandıracak denli kötü de bir sese sahip olduğunu biliyoruz. Tarihe biliyorsunuz iyi ve kötü bir şekilde adını yazdıran önemli liderler hakkında kimileri gerçek, kimileri de böyle şehir efsanesi çok sayıda anlatı olur. Napolyon'un kedilerden korktuğuna yönelik söylenti ise oldukça popüler. Yine de Napolyon'un kedilerden korktuğuna yönelik kesin bir kanıt yok ama bu sıra dışı iddia hayli köklü bir geçmişe sahip. İşte bu nedenle pek çok insan iddianın doğru olduğunu düşünüyor. Öte yandan yaygın söylentiye göre Napolyon'un kedi korkusunun ardında çocukken uğradığı bir kedi saldırısı yatıyormuş. Rosetta taşı Napolyon'un Mısır seferi sayesinde keşfediliyor biliyorsunuz. Ya da biliyor musunuz? Bilmeyenler için anlatayım. Rosetta taşı bazı bilim insanlarına göre şimdiye kadar ortaya çıkarılan en önemli tarihi kalıntılar arasında yer alıyor. Tarihte bilinen en eski çok dilli yazıt olan bu taş, kadim Mısır dilinin sırlarını çözmek için kullanılmıştı. Bir başka ifadeyle eski Mısır hieroglifleri büyük oranda bu kadim yazıt sayesinde deşifre edilebildi. İşte bu kıymetli hazine Napolyon'un Mısır seferi sırasında Mısır'da kazı yapan Fransız askerler tarafından keşfediliyor. Yine Napolyon'un yanında zehir taşıdığı da rivayetler arasında. Oldukça hareketli bir yaşamı var biliyorsunuz. Yakalanmak, düşmana esir düşmek veya suikaste uğramak onun için her an hazır olması gereken sıradan tehlikeler. İşte bu sebeple gerekli durumlarda kullanmak için, yaşamına son vermek için boynuna astığı zehri yanından ayırmazmış. Yıllar boyunca boynunda taşıdığı zehri 1814 yılında kullanıyor. Sürgün edildikten kısa bir süre sonra yanından ayırmadığı zehri içerek intihar etmeye kalkışıyor ama yıllar içerisinde etkisi azalan zehir Napolyon'u öldürmüyor. Ama zehir sebebiyle şiddetli bir hastalığa yakalanıyor. Bu arada söylenildiği kadar kısa da değil. Bunu bir programda anlatmıştım size. O programı dinlemeyenler için bir kez daha özet geçebilirim. Napolyon'un en bilinen özelliklerinden bir tanesidir ya kısa boylu oluşu. Hatta kısa boylu olmak neredeyse Napolyon'la özdeşleşmiş bir fiziksel özellik gibi algılanır. Öyle ki kısa boylu olması sebebiyle agresif davranışlar sergileyen insanların Napolyon kompleksine sahip olduğu söyleniyor. Ama Fransa'nın en önemli askeri dehası bugün anlatıldığı kadar kısa boylu değil. Yaklaşık 1.70 boy uzunluğu var Napolyon'un. Ortalama bir Fransız vatandaşı kadar kısa yani. Yine ölümünün sebebinin kesin olarak bilinmediğini de biliyoruz. Napolyon Bonaparte 1821 yılında 51 yaşındayken hayatını kaybediyor. Resmi raporlara baktığımızda mide kanserinden öldüğünü görüyoruz ama ölüm sebebi pek çokları için inandırıcı değil. Üstelik Napolyon'un zehirlenerek öldürüldüğüne inanan çok sayıda insan da var. Kısacası Napolyon'un resmi olarak nasıl öldüğünü hala bilmiyoruz ama gerçek ölüm nedeni hakkında farklı komplo teorilerinin olduğunu hepimiz biliyoruz.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
3: Gücün, güvenin ve hizmetin adı Durmuş Grup.
4: Hafriyat, oto yıkama, oto galeri, oto aksesuar ve iş makineleri alanında kaliteli hizmet anlayışıyla bölgenin güvenilir markası olmaya devam ediyor.
3: Profesyonel ekip ve güçlü makine parkıyla hafriyat işlerinizde hızlı ve güvenilir çözümler.
4: Aracınıza değer katan detaylı iç dış temizlik hizmetleriyle oto yıkama.
3: Kaliteli ve güvenilir araç seçenekleriyle oto galeri.
4: Cam filmi, birbirinden şık ürünlerle oto aksesuar.
3: Ve her türlü projeye uygun iş makineleri desteği.
4: İhtiyacınız ne olursa olsun çözüm tek adreste. Durmuş Grup.
3: Hizmette kalite, işte güven her zaman yanınızda.
4: Durmuş Grup adres, Orman Dairesi Bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
3: Telefon 0532 374 87 64.
5: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalinizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 64 32 0546 451 96 47. KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
6: Artı eğitim eğitim.
7: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği. Artı Eğitim Kurumu. Tekerek yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
8: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
9: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
8: Nişan,

0: Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yazı hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
1: Ehliyet almanın tam zamanı.
2: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
1: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
2: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları. Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
3: Özel Sular Akademi Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yardımcı Doçent Doktor Önder Ercan, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Hilal Berber Kireççi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Bahar Başara, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Mehmet Keloğlu, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Tuğba Çiftçioğlu, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Jinekolog Onkolog Ferah Kazancı, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 00. Sağlıkla kalın.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar.
3: Uzman Doktor Özgür Çağlar, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği. Bel, boyun ve sırt ağrılarınız için kişiye özel tedavi. Uzman Doktor Özgür Çağlar Kliniğinde ağrılarınızın nedenine yönelik hekim değerlendirmesi sonrasında kişiye özel tedavi ve takip planı oluşturuyoruz. Bel ağrıları, baş ve migren ağrıları, boyun ağrıları, sırt ağrıları, kas ve eklem kaynaklı ağrılar, kronik ağrı şikayetleri. Ağrınızın nedenini değerlendirelim, size uygun tedavi yaklaşımını birlikte planlayalım. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği, randevu ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6 numara, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon: 533 484 63 83. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği.
4: Akademinik Kreş'te avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon: 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
5: Sağlıktan konuta, araçtan iş yerine ihtiyacınız olan tüm sigorta seçenekleri Anadolu Sigorta'da. Anadolu Sigorta, Kahramanmaraşlıların yanında. Siz de hemen Türkiye İş Bankası şubelerinden, acentelerimizden, web sitemizden ve Sigortam Cep'te uygulamamızdan teklif alın, değer verdiklerinizi koruma altına alın. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
6: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün

0: paşa paşa paşa.
1: Radyo Fresh.
2: Şey söyle.
3: Bir şey sormak istemiyorum.
2: Peki o zaman.
4: Ne haber efendim? Ne bitmesi, ne gitmesi. Ne haber efendim? Ne bitmesi.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
2: Gücün, güvenin ve hizmetin adı Durmuş Grup.
3: Hafriyat, oto yıkama, oto galeri, oto aksesuar ve iş makineleri alanında kaliteli hizmet anlayışıyla bölgenin güvenilir markası olmaya devam ediyor.
2: Profesyonel ekip ve güçlü makine parkıyla hafriyat işlerinizde hızlı ve güvenilir çözümler.
3: Aracınıza değer katan detaylı iç dış temizlik hizmetleriyle oto yıkama.
2: Kaliteli ve güvenilir araç seçenekleriyle oto galeri.
3: Cam filmi, birbirinden şık ürünlerle oto aksesuar.
2: Ve her türlü projeye uygun iş makineleri desteği.
3: İhtiyacınız ne olursa olsun çözüm tek adreste. Durmuş Grup.
2: Hizmette kalite, işte güven her zaman yanınızda.
3: Durmuş Grup adres, Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
2: Telefon 0532 374 87 64.
4: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
5: Ehliyet almanın tam zamanı.
6: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
5: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
6: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
5: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
7: Özel Sular Akademi Hastanesi, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Doçent Doktor Ali Murat Kalender, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Ramazan Danışman, cildi uzmanı Uzman Doktor Mehmet Alataş, medikal onkoloji uzmanı Uzman Doktor Şükrü Özaydın, radyoloji uzmanı Uzman Doktor Turgay Kara, anestezi ve reanimasyon uzmanı Uzman Doktor İsmet Yorulmaz, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
8: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın

0: 6.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Haber.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Orman yangınlarıyla mücadele ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle aralıksız sürüyor. Adana'nın Kozan ilçesinde başlayıp İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine sıçrayan orman yangınıyla Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçelerindeki yangınlara müdahale sürerken Antalya'nın Kumluca ve Mersin'in Bozyazı ilçesindeki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. 2011 yılında Silivri cezaevindeki ölümü şüpheli olarak değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu için fethi kabir kararı verildi. Kozinoğlu'nun mezarı açılarak elde edilen bulgular Adli Tıp Kurumu tarafından incelenecek. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Yücel, küresel plastik üretiminin 2000-2024 yılları arasında %84 artarak 430 milyon tona ulaştığını belirterek, mevcut politikaların sürmesi halinde plastik üretimi ve atık oluşumunun 2060'a kadar 3 katına çıkabileceğini söyledi. Yücel, plastik kirliliğiyle mücadelede geri dönüşümün yanı sıra gereksiz ve tek kullanımlık plastik tüketiminin azaltılması gerektiğini vurguladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD'nin yaptırımlar ve savaş yoluyla amaçlarına ulaşamadığını belirterek, yaptırım veya savaşla amacına ulaşamayan Washington'ın yeni çözümü yine yaptırım dedi.
4: Spor.
3: Beşiktaş olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındığını açıkladı. Olağanüstü seçimli genel kurulun 27 Eylül pazar günü yapılacağı, çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının 4 Ekim pazar günü gerçekleştirileceği belirtildi. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Beşiktaşlı futbolcu Dusan Vlahovic'i hakaret, Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu ise müsabaka sonrası flaş röportajda yaptığı, futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Ayrıca Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle kurula sevk edildi. Trabzonspor Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı.
4: Para piyasaları.
3: Serbest piyasada gram altın 6788 lira 50 kuruş, Amerikan doları 48 lira 46 kuruş, euro 56 lira 39 kuruş, sterlin 65 lira 63 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 99 dolar 30 sent, bir bitcoin 78.516 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.405 puandan işlem görüyor.
4: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
2: Radyo Fr-

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Reklamlar.

0: Uzman Doktor Özgür Çağlar, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği. Bel, boyun ve sırt ağrılarınız için kişiye özel tedavi. Uzman Doktor Özgür Çağlar kliniğinde ağrılarınızın nedenine yönelik hekim değerlendirmesi sonrasında kişiye özel tedavi ve takip planı oluşturuyoruz. Bel ağrıları, baş ve migren ağrıları, boyun ağrıları, sırt ağrıları, kas ve eklem kaynaklı ağrılar, kronik ağrı şikayetleri. Ağrınızın nedenini değerlendirelim, size uygun tedavi yaklaşımını birlikte planlayalım. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği, randevu ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6 numara, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon: 533 484 63 83. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği.
1: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda

0: sağlıktan konuta, araçtan iş yerine ihtiyacınız olan tüm sigorta seçenekleri Anadolu Sigorta'da. Anadolu Sigorta, Kahramanmaraşlıların yanında. Siz de hemen Türkiye İş Bankası şubelerinden, acentelerimizden, web sitemizden ve Sigortam Cep'te uygulamamızdan teklif alın, değer verdiklerinizi koruma altına alın. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
1: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor. Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.

0: en iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radio Fresh.

0: her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
3: Gücün, güvenin ve hizmetin adı Durmuş Grup.
4: Hafriyat, oto yıkama, oto galeri, oto aksesuar ve iş makineleri alanında kaliteli hizmet anlayışıyla bölgenin güvenilir markası olmaya devam ediyor.
3: Profesyonel ekip ve güçlü makine parkıyla hafriyat işlerinizde hızlı ve güvenilir çözümler.
4: Aracınıza değer katan detaylı iç dış temizlik hizmetleriyle oto yıkama.
3: Kaliteli ve güvenilir araç seçenekleriyle oto galeri.
4: Cam filmi, birbirinden şık ürünlerle oto aksesuar.
3: Ve her türlü projeye uygun iş makineleri desteği.
4: İhtiyacınız ne olursa olsun çözüm tek adreste. Durmuş Grup.
3: Hizmette kalite, işte güven her zaman yanınızda.
4: Durmuş Grup adres, Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
3: Telefon 0532 374 87 64.
5: Özel Sular Akademi Hastanesi, 7/24 acil tıp hekimlerimiz, acil tıp uzmanı Doçent Doktor Selim Bozkurt, acil hekim Ali Kanoğlu, acil hekim İsmail Durna, acil hekim Mustafa Bolat, acil hekim Selim Çelik, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
6: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
2: Reklamları dinlediniz.
7: Radio Fresh.

0: Korkarım. Radyo Fresh.
1: Yazdığım mektupları teker teker yakacakmış. Çektiğim mesajları

Radyo başka 5. Şansın yok. Büyüdü birden çok. Kalbe bir şans ver. Bunu çok seveceğiz. Bir hayalim yok senden ayrı. Korkma. Biz zaten beraber öleceğiz. Söz sana.

0: indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Reklamlar.

0: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
1: Sağlıktan konuda, araçtan iş yerine ihtiyacınız olan tüm sigorta seçenekleri Anadolu Sigorta'da. Anadolu Sigorta, Kahramanmaraşlıların yanında. Siz de hemen Türkiye İş Bankası şubelerinden, acentelerimizden, web sitemizden ve Sigortam Cep'te uygulamamızdan teklif alın, değer verdiklerinizi koruma altına alın. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
2: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Kökenöz yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 250 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 250 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyayım. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Kökenöz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin. Bu kampanya kaçmaz.
3: Sayona, çeyizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
4: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
3: Küçük ev aletleri. Sayona.
5: Gamze Arslanbaş Butik'te. Sezon sonu fırsatları başladı. Sezonun favori parçalarında kaçırılmayacak indirimler seni bekliyor. Şık kombinler, sezonun trend parçaları, özel fiyatlarla sınırlı stoklar, favori ürününü seç, sezon sonu fırsatını kaçırma. Gamze Arslanbaş Butik. İndirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş için www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim: 0545 448 95 08.
6: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
7: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
8: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: bekliyoruz.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Fresh.
3: Birileri iki geri, bu neydi böyle? Üzerimden aşk mı geçti?

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Silivri açıklarında Asu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemide bulunan 10 mürettebatı arama çalışmaları 8. gününde de devam ediyor. 2011 yılında Silivri cezaevindeki ölümü şüpheli olarak değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu için fethi kabir kararı verildi. Kozinoğlu'nun mezarı açılarak elde edilen bulgular Adli Tıp Kurumu tarafından incelenecek. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Yücel, küresel plastik üretiminin 2000-2024 yılları arasında %84 artarak 430 milyon tona ulaştığını belirterek, mevcut politikaların sürmesi halinde plastik üretimi ve atık oluşumunun 2060'a kadar 3 katına çıkabileceğini söyledi. Yücel, plastik kirliliğiyle mücadelede geri dönüşümün yanı sıra gereksiz ve tek kullanımlık plastik tüketiminin azaltılması gerektiğini vurguladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD'nin yaptırımlar ve savaş yoluyla amaçlarına ulaşamadığını belirterek, yaptırım veya savaşla amacına ulaşamayan Washington'ın yeni çözümü yine yaptırım dedi. Spor. Beşiktaş olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındığını açıkladı. Olağanüstü seçimli genel kurulun 27 Eylül pazar günü yapılacağı, çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının 4 Ekim pazar günü gerçekleştirileceği belirtildi. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Beşiktaşlı futbolcu Dusan Blahovic'i hakaret, Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu ise müsabaka sonrası flaş röportajda yaptığı, futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Ayrıca Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle kurula sevk edildi. Trabzonspor Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6788 lira 50 kuruş, Amerikan doları 48 lira 46 kuruş, euro 56 lira 39 kuruş, sterlin 65 lira 63 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 99 dolar 30 sent, bir bitcoin 78.516 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.405 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç ve kuzey doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
2: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
3: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
4: Gücün, güvenin ve hizmetin adı
3: Durmuş Grup.
4: Hafriyat, oto yıkama, oto galeri, oto aksesuar ve iş makineleri alanında kaliteli hizmet anlayışıyla bölgenin güvenilir markası olmaya devam ediyor.
3: Profesyonel ekip ve güçlü makine parkıyla hafriyat işlerinizde hızlı ve güvenilir çözümler.
4: Aracınıza değer katan detaylı iç dış temizlik hizmetleriyle oto yıkama.
3: Kaliteli ve güvenilir araç seçenekleriyle oto galeri.
4: Cam filmi, birbirinden şık ürünlerle oto aksesuar.
3: Ve her türlü projeye uygun iş makineleri desteği.
4: İhtiyacınız ne olursa olsun çözüm tek adreste. Durmuş Grup.
3: Hizmette kalite, işte güven her zaman yanınızda.
4: Durmuş Grup adres, Orman Dairesi Bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
3: Telefon 0532 374 87 64.
5: Ehliyet almanın tam zamanı.
6: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon.

0: Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
1: Sağlıktan konuta, araçtan iş yerine ihtiyacınız olan tüm sigorta seçenekleri Anadolu Sigorta'da. Anadolu Sigorta, Kahramanmaraşlıların yanında. Siz de hemen Türkiye İş Bankası şubelerinden, acentelerimizden, web sitemizden ve Sigortam Cep'te uygulamamızdan teklif alın, değer verdiklerinizi koruma altına alın. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
2: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Fresh. Radyo Fresh'te Tuncay Saran.
5: Hayat bazen anlamsız gelmeye başlar demişti ama hala bu şarkıyı mı dinliyorsun dinliyorsun, ondan sonra sinemaya gidelim dedi ki ben hiçbir zaman nasıl da hızlı bilgisayar istiyorsam önce heyecandan sonra konuşuruz bunları duyan prenses hemen kralın yanına, tercihe göre biraz düşüş yaşansa da faiz oranları genel olarak bu gezegenler bağlı bulundukları yıldızın son halini görenler ne der diye düşünmeden hareket etmemek lazım ama bazen anlamaya çalışmak yerine sadece eğlenmek istersin. O zaman yine
6: Tuncay Saran Show. Saran Show.
5: Bugün buraya bir şey mi oldu ya? Böyle bir değişik geldi sanki bana yayın odası. Işıklar falan mı değişti? Yeni lamba mı takıldı?
7: Aynen abi.
5: Bak nasıl anladım ya. Güzel olmuş ama seviyorum bu rengi, böyle ışıl ışıl. Işıl ışıl bir program olacak. Bundan sonra daha iyi program yapacağım. Bu ışık sayesinde kendimi bulacağım yani. Öyle bir ışık. Haydi bakalım başlıyoruz.

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show Radyo devam Fresh.
1: Alışveriş merkezlerinde biz erkeklerin şöyle bir davranışı vardır. Ya ben kendim için söylemiyorum da artık öyle bir şey yok yani. Benim başım bağlım. Ama şöyle bir şeyimiz vardır yani. Bay arkadaşlar adına konuşurum zaten ki itirazları olmaz. Mesela yaptın alışverişini, elinde poşetler, geldin kasaların olduğu yere. Biz erkekler orada şöyle bir şey yapıyoruz. Başında en az kuyruk bulunan kasayı değil de kasiyeri en güzel olan kasayı seçiyoruz. Ya isterse kasanın başında çok uzun bir sıra olsun fark etmez. Kasiyer güzel olsun, bu daha önemli. Bir de girersin mesela güzel kasiyerin olduğu kasanın sırasına. Tam o sırada mesela yan taraftaki çirkin kasiyerin olduğu kasada sıra tamamen bitmiştir. Bekleyenleri böyle alabilirim der. Tüh diyerek mecburen o tarafa doğru yani. Çünkü ne kadar garip olur düşünsene. Yani kasa bomboş olmasına rağmen oraya gidiyorsun. Ben burada bekleyeceğim. O kadar da değil canım. O kadar da değil ama yani böyle bir şey var. Ya geçeceğimiz kasayı seçerken kasiyerin güzelliğinin de önemli bir unsur olduğunu itiraf edelim baylar. Yani çok manasız bir şey ama öyle. Böyle bir şey var. Ne yapacaksak orada yani. Ne yapacaksın, parayı ödeyip geçeceksin abi. Aldığın şeylerle mi etkilemeyi düşünüyorsun kızı yani? Bak ne güzel şeyler aldım. Ben süper alışveriş yaparım. ne güzel şeyler almış falan mı diyecek? Yani onu geçtim, kasada ne konuşacaksın? Nasıl kuru yapabilirsin? Yani nasıl bir iletişim kurabilirsin? Sonuçta kasadasın yani. Bilmem ne kartınız var mı diye soruyorlar ya. Telefon numaranı veriyorsun orada. O da tuşluyor oradan, bilgilerine ulaşıyor ya. Bilmem ne kartınız var mı?
2: 0543.
1: Veriyorsun numaranı.
2: İstediğin zaman arayabilirsin, çekinme. Üstte bir sürü müşteri var sırada, böyle diyaloglar.
1: Bir şey soracaktım, tanışabilir miyiz acaba?
2: Benimle çıkar mısınız?
1: Herkesin gözü önünde böyle bir diyaloğa girdiğini düşünsene kasiyerle. Ve kasiyer de olumlu bir yaklaşım sergiliyor.
3: Tabii neden olmasın? 8'de çıkıyorum, sizi ararım.
1: Herkes böyle baka kalıyor. Arkada sinir olan başka tipler var.
4: Nasıl ya? Allah Allah. Ben de başka bir kasada şansımı deneyeyim falan.
5: Tuncay Saran Show.

0: Neyse efendim, bu Almanların 10 ilginç icadından bahsetmeye devam edeceğiz. Sonra ama. Sonra. Şimdi değil, yeter bu kadar. Hadi. Hadi hadi. Bu listemize daha sonra devam edeceğiz. Ne yapmayın? Bizden ayrılmayın. Çok fazla uzatmayalım sözü. Mini minnacık, böyle mikroskobik boyutlarda bir ara vereceğiz. Sonrasında devam edeceğiz ama bugün mü devam ederiz bu listeye, daha sonra mı devam ederiz, ona henüz karar vermedim. O benim inisiyatifimde. Belli olmaz, sürpriz. Bugün de devam edebiliriz, başka bir zamanda devam edebiliriz. Program benim programım. Herkesin hayatına kimse karışamaz.
1: Tuncay Saran Show.

0: zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Reklamlar.

0: Akademinin kreşte avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
1: Uzman Doktor Özgür Çağlar, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği. Bel, boyun ve sırt ağrılarınız için kişiye özel tedavi. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniğinde ağrılarınızın nedenine yönelik hekim değerlendirmesi sonrasında kişiye özel tedavi ve takip planı oluşturuyoruz. Bel ağrıları, baş ve migren ağrıları, boyun ağrıları, sırt ağrıları, kas ve eklem kaynaklı ağrılar, kronik ağrı şikayetleri. Ağrınızın nedenini değerlendirelim, size uygun tedavi yaklaşımını birlikte planlayalım. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği, randevu ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6 numara, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon: 533 484 63 83. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği.
2: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda

Sağlıktan konuta, araçtan iş yerine ihtiyacınız olan tüm sigorta seçenekleri Anadolu Sigorta'da. Anadolu Sigorta, Kahramanmaraşlıların yanında. Siz de hemen Türkiye İş Bankası şubelerinden, acentelerimizden, web sitemizden ve Sigortam Cep'te uygulamamızdan teklif alın, değer verdiklerinizi koruma altına alın. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.

0: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres: Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
1: Sayona, çeyizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
2: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Küçük ev aletleri.
3: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
4: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
5: Gamze Arslanbaş Butik'te sezon sonu fırsatları başladı. Sezonun favori parçalarında kaçırılmayacak indirimler seni bekliyor. Şık kombinler, sezonun trend parçaları, özel fiyatlarla sınırlı stoklar, favori ürününü seç, sezon sonu fırsatını kaçırma. Gamze Arslanbaş Butik, indirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş için www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim: 0545 448 95 08.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
8: İlk defa hayatımda kredi çektim arkadaşlar. Ev alıyoruz hayırlısıyla inşallah. Almaya çalışıyoruz daha doğrusu. Kredi çekmeye çalışıyorum. Bitti galiba ama ben de bittim yani. Ya o bankaya o kadar çok gidip geldim ki hala da gidip gelmeye devam ediyorum. Alıştım artık. Artık hayatımın kalan kısmında sürekli böyle düzenli olarak bankaya gidip gelmeye devam edeceğim. Bağımlılık yaptım. İşlemler, işlemler, işlemler, belgeler getirip götürüyorum falan, imzalar atıyorum sürekli. O kadar çok imza attım ki. Binlerce imza attım yani. Tarkan hayranlarına bu kadar çok imza atmamıştır. İmzala, imzala, imzala. Gören de diyecek ki 10 trilyon falan çekiyor herhalde. Abi diyorum, neden bitmiyor ya? Yani bir de bu kadar çok imza, bir sürü sayfalar. Adam boyuna çeviriyor sayfaları, ben de boyuna imzalıyorum böyle. Kaç gün oldu yani? Ya bunun bir sonu yok mu? Allah aşkına neyin peşindesiniz yani? Allah'ım yarabbim, yani bir sürü sayfa, bir sürü imza. İmza okyanusu. Ya diyorum ki bütün bunların hepsinin bir arada olduğu bir metin hazırlansa, böyle bir kitapçık gibi. Ondan sonra en sonuna bir tane isim, soy ismi, imza. Yani bir sürü belge imzalıyorsun. Hepsinde de bir sürü şey yazıyor. Kim bilir ne yazıyor, onları da bilmiyoruz bu arada. Onları okumaya kalksan tamam, günlerce oradasın, hiç çıkmadan oturup onları okuman lazım. Kim bilir neye imza atıyoruz yani. Düşünsene, pardon, bunları okumam lazım. Şimdi bu imzayı öyle atamam yani. Adam çevirip duruyor, dur bir dakika. Neye imza atıyoruz, bir bakalım bakalım. Tamam beyefendi diyecek, ben okumaya başlayacağım. Yani o kadar çok belge var ki, o kadar çok. Kredi çekenler bilir çoğumuz yani. Allah Allah, yani komple bütün bir günü bana ayırmaları gerekiyor yani. Zor işler. E tabi bu arada bankanın kapalı mekanında saatlerce sıra beklemeler, o kadar insanla beraber o koku falan. Tişörtümle burnumu kapatıyorum çaktırmadan, bazen dışarı çıkıyorum nefes alıyorum, tekrar içeri giriyorum filan. Ya hakikaten çok uğraştırıcı bir şey ya. Ya bir şey diyeceğim, neden insanlar para sayarken parmaklarını yalıyor? Bu süreçte en çok gördüğüm manzaralardan bir tanesi bu oldu. Sürekli parmaklarını yalayan insanlar görüp durdum. Garip bir görüntü yani. Düşsene, yaşlı bir kadın parmağını yalıyor, paraları sayıyor filan. Ben hiç para sayarken parmağımı yalamadım. Ona rağmen doğru çıktı. Onu söyleyeyim. Bence şart değil. En pis şeylerden biri biliyorsunuz para. Dokunduğum zaman tamam, elim kirlendi, artık en kısa zamanda yıkanması lazım o elin. Bendeki hissiyat bu. Ama herkes öyle değil galiba. Düşünsene, para sayıyorsun, tamam elin kirlendi artık. Ondan sonra sayarken bir yerinde durup o parmağı bir güzel yalıyorsun. Yani şöyle bir şey mi oluyor? Sayarken of ya, parmaklarım çok kurudu artık, gitmiyor. Sayamayacağım daha fazla, bir yalayayım. Tamam, şimdi şapır şupur devam edebiliriz. Yani daha kolay oluyor diyeceksin ama ben neden hiç ihtiyaç duymadım şimdiye kadar yani? Git gel, git gel, git gel. Artık yanlışlıkla eve diye bankaya gitmeye başlayacağım yani. Bir de bir aşamasına geldik. Adam bana dedi ki bir yakınınızın da kefil olması gerekiyor. Siz bekar olduğunuz için, aslında eşiniz olsaydı eşiniz olurdu ama dedi. Dedim ben evliyim. Allah Allah dedim. Ben neden öyle biliyorum? Bilmiyorum, neden öyle biliyorsunuz dedim. Bilmiyorum dedim. Dedim bunu bir iltifat olarak kabul ediyorum. Yani genç gösteriyorum diye mi acaba öyle düşündünüz bilmiyorum ama ben böyle bir şey söylemedim size dedim yani. Gülüştük ettik falan, adam beni niyeyse bekar bellemiş yani.
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show.
1: Vücudumun şöyle bir özelliği var maalesef, yapısal bir şey. Bazı vücutlar yağ bezesi yapıyor. Tıp dilinde buna lipom diyorlar. Ben de geçen yıllar boyunca artık öğrendim. Lipom, yağ bezesi. Doktora göstermiştim bir tanesini, demiştim abi bu nedir? Yağ bezesi dedi bu. Bunu alabiliriz. Bende de var bak dedi hatta. Alabiliriz ama bir zarar yok. Kalabilirler falan. Öyle 3-5 yıl arayla birkaç tanesini aldırmıştım. Doktorların şöyle bir huyu var. Şimdi bu küçük bir operasyon. Mesela bileğimden bir yerden sağ bileğimde bir yağ bezesi vardı. Böyle fındıktan birazcık daha büyük, fındık demeyeyim hadi, erik gibi diyeyim. Onu almışlardı. Oraya küçük bir kesik atıyorlar, çıkarıyorlar falan. Doktorların şöyle bir huyu var. Vücuttan ameliyatla çıkardığı bir şeyi hastaya gösterme huyu. Bak vücudundan ne çıkardık, görmek ister misin? Çıkan parça bu. Ah, bak bak. Böyle ısrarla göstermeye çalışma vardır. Birkaç defa yaşadım ben bu olayı. Yağ bezesi aldırdım birkaç yerinden. Bir tane bacağımdan aldırdım. Hepsi de aynı şeyi yaptılar. Bak bunu çıkardık. Bak bak gözüme sokacak neredeyse. Ya tamam neyse ne yani. Ne olabilir ki, kanlı küçük bir kuyruk yağı gibi bir şey. Heh. Öyledir herhalde. Neyse ne. Merak etmiyorum ki ne olabilir yani işte. Hani. Ben de o gibi durumlarda bakmak istemiyorum. Ya hocam tamam demiyorum da, demedim de o zamanlar. Bakıyormuş gibi yapıp kafamı o tarafa çevirip ama gözlerimle de başka tarafa bakmışımdır. Kısaca böyle he tamam çok güzelmiş. Tüh bu çok güzelmiş ya. Keşke çıkarmasaydınız hocam. Bunu ben çok beğendim. Tekrar yerine koyar mısınız?
2: Tuncay Saran Show.

0: her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar.
3: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalimizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 64 32 0546 451 96 47. KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
4: Gücün, güvenin ve hizmetin adı Durmuş Grup.
5: Hafriyat, oto yıkama, oto galeri, oto aksesuar ve iş makineleri alanında kaliteli hizmet anlayışıyla bölgenin güvenilir markası olmaya devam ediyor.
4: Profesyonel ekip ve güçlü makine parkıyla hafriyat işlerinizde hızlı ve güvenilir çözümler.
5: Aracınıza değer katan detaylı iç dış temizlik hizmetleriyle oto yıkama.
4: Kaliteli ve güvenilir araç seçenekleriyle oto galeri.
5: Cam filmi, birbirinden şık ürünlerle oto aksesuar.
4: Ve her türlü projeye uygun iş makineleri desteği.
5: İhtiyacınız ne olursa olsun çözüm tek adreste. Durmuş Grup.
4: Hizmette kalite, işte güven her zaman yanınızda.
5: Durmuş Grup adres, Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
4: Telefon 0532 374 87 64.
6: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
7: Artı eğitim eğitim.
8: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği. Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
9: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
10: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
9: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
10: Kadifeci Kuru Yemiş Fabrika Satış Mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
9: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
10: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
11: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Kökenöz yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 250 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 250 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyayım. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı: 0533 593 39 46. Yaşar Kökenöz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin de kalitenin adresi. Acele edin. Bu kampanya kaçmaz.
2: Ehliyet almanın tam zamanı.
12: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
2: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
12: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
15: Yaz sezonlarında DJ'lik yaptığım yerde bazen özel geceler de oluyor. Tutuyor birileri. Kına gecesidir, şudur budur. Çocuk geceleri de oluyordu eskiden ama zordu. Ben gitmemeye başladım sonradan çocuk gecelerine. Dedim bu kadar yeter. Tamam, çocukları seviyorum ama disco dışında yani. Kadınlar gecesi oluyor mesela. Hala olur her yaz bir kere. En sonuncusu da bizim Ümit abi var orada. Aradı, dedi Tuncay cuma gecesi müsait misin? Kadınlar gecesi var. Tamam dedim, müsaitim. Ama dedi kadınlara özel müzikler getirecekmişsin. Tamam yani, öyle bir kategori yok ama tamam yani. Ona tembihlemişler belli, hani DJ'ye öyle söyle diye. Sanki ilk defa kadınlar gecesine geliyoruz. Kaçta geleceksin dedi. Kaçta geleyim dedim. Yani buna ben mi karar vereceğim? 4'te geleceğim. Organizasyon 4'te başlasın. Sabaha karşı. 8:30 gibi gelirsin dedim. Ama kadınlara uygun müzikler. Ya tamam dedim. Yani daha kaç defa tamam diyeceğim. Rahat ol ya, tamam, kadınlara uygun getireceğim. Hard rock müzikler falan. Ama bak, kadınlara uygun. Ya tamam, senden çıktı, rahat ol. Bu gece rahat uyuyabilirsin. Kadınlara uygun getireceğim bak, söz. Öyle vardır ya, bir şey sorar adam, söylersin. Söylediğin halde tekrar sorar aynısını yani. Bunun bir cevabı var ve verdim yani, daha ne diyeyim. Kardeşimin fotoğraf makinesini satmıştım mesela Letgo'dan, biriyle buluşmuştum. Anlattım makine işte şöyledir böyledir. Yanında bir akrabasıyla beraber gelmiş. Şey sordu. Bir sorunu yok değil mi? Yok yok dedim, bir sorunu yok. Tripodu vardı böyle ayaklı, onu gösterdim. Makineyi gösterdim. Düzgün çalışıyor, bir problemi yok falan. Baktık, adam gene sordu. Problem yok ama değil mi? Ha, problem var. Dedim yok. Yani şimdi yok diyorsam yoktur hani. Ha, yalan söyleyecek olan da söyler.

0: durup kadınlar oynamaya başlıyor filan. Öyle bir şey yok. Cumartesi geceleri mesela hepsi geliyor, hepsine çalıyorum, hepsi de oynuyor. Öyle bir şey. Neyse, kadınlar gecesi geldi, çattı, yaptık, ettik. Çok ilginç bir geceydi. Onu da birazdan anlatayım.
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
1: Yılın Kadınlar Gecesi'ni yaptık arkadaşlar diskoda. Yılda bir yapıyoruz ve bayağı eğlenceli geçti bu sefer. Kurtlarını döktüler. Çok da uzun sürdü bu sefer ki. 8.30'da başladık. 10'da falan bitiririm diye düşünüyordum. Yok abi ne onu? Kadınlar 10'da daha yeni başladılar yani. Artık cılkım çıktı ya. O kadar yoruldum ki bir DJ olarak çalmaktan, şarkı aramaktan. Bir noktadan sonra artık her şey birbirine giriyor çünkü. 6 saatlik bir program hazırlayamıyorsunuz. Diyorsunuz ki mesela işte şöyle başlarım. Şunlarla devam ederim. Mezlekeler, göbek havaları, popüler Türkçe müzikler burada. Bir sıralamaya koyuyorsunuz da. Ama onlar da bir yere kadar 5-6 saat sürmüyor yani. Başlangıç, gelişme, sonuç. Bitmesi gereken yerde bitmeyince sarpa sarmaya başlıyor. Lanetleniyor gece. Doğaçlama, kontrolsüz gitmeye başlıyorsunuz yani. Gidişata göre. Çok şükür gene götürüyorum illaki ama o uzatmalar yoruyor insanı. Şimdi ne yapacağız ya? Hareketli Türkçe yapalım biraz. Dur. Şunlar var. Yok bunları çaldık ya. Gene çalmayalım. O zaman bunlar... Yok ya bunlar o kadar da şey değil hani. O zaman göbek havasına dönelim biraz gene. E abi zaten yeni yaptık gibi böyle çıkmazlara giriyorsun. E bıkkınlık da oluyor bir saatten sonra zaten. Metal yorgunluğu gibi bir şey herhalde. Zorluyor uzatmalar. Ki bayağı da uzun bir uzatmalardı. Ya saat 1 falan oldu. Saatlerdir oynuyorlar tamam mı kadınlar? Saatlerdir. Artık iyice döktüler kurtlarını. Yoruldular yani görüyorum ya. Hadi dedim bir mola verelim. Biraz slow yapalım dinlensinler. Sonra da yavaş yavaş kapatma niyetindeyim yani. Aa bir baktım. İçlerinden bir kıvırcık. Herkes uyudu biraz hareketli çalsana ya dedi. Bir ton içmiş. Bayan Recep İvedik. Sitenin sosyeti tam dökememiş kurtları hala. Bir de bir kadın vardı yakındaki bir masada. Pamela ile Ümit Besen'in bir şarkısını isteyip durdu ama ısrarla. Ya arşivimde de yoktu tamam mı? Yani çalmak da istemedim açıkçası öyle bir tarz o anda bilmiyorum. Hani ama öyle ısrar ettik yani yalvardı. En sonunda telefondan açtım, YouTube'dan buldum, bağladım sistemi, oradan çaldım. Ve 3 kere çaldırdı ya bütün gece zorla. Bir de arkadaşlarını anlatıp duruyor şarkıyı. Yakında masa görüyorum. İçmiş böyle. Sözlerini söylüyor şarkı çalarken. Arkadaşına bakarak böyle büyülenmiş bir şekilde. Hayatım bakar mısın ya? Şu şarkıya bakar mısın ya? Uçmuş. Seni unutmaya ömrüm yeter mi? Dön desem tersine dünya döner mi? Şu şarkıya bakar mısın ya? Kollarını açmış bütün gece bu sözleri söyledi böyle yüzlerce kez masaya.
2: Tuncay Saran Show.

0: haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh ile milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Reklamlar.
3: Uzman Doktor Özgür Çağlar, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği. Bel, boyun ve sırt ağrılarınız için kişiye özel tedavi. Uzman Doktor Özgür Çağlar kliniğinde ağrılarınızın nedenine yönelik hekim değerlendirmesi sonrasında kişiye özel tedavi ve takip planı oluşturuyoruz. Bel ağrıları, baş ve migren ağrıları, boyun ağrıları, sırt ağrıları, kas ve eklem kaynaklı ağrılar, kronik ağrı şikayetleri. Ağrınızın nedenini değerlendirelim, size uygun tedavi yaklaşımını birlikte planlayalım. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği, randevu ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6 numara, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon: 533 484 63 83. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği.
4: Akademinik Kreş'te avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon: 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
5: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda

0: iyisini hak ediyorsunuz. Sayona. Küçük ev aletleri, Sayona.
1: Sağlıktan konuta, araçtan iş yerine ihtiyacınız olan tüm sigorta seçenekleri Anadolu Sigorta'da. Anadolu Sigorta, Kahramanmaraşlıların yanında. Siz de hemen Türkiye İş Bankası şubelerinden, acentelerimizden, web sitemizden ve Sigortam Cep'te uygulamamızdan teklif alın, değer verdiklerinizi koruma altına alın. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
2: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
3: Gamze Arslanbaş Butik'te. Sezon sonu fırsatları başladı. Sezonun favori parçalarında kaçırılmayacak indirimler seni bekliyor. Şık kombinler, sezonun trend parçaları, özel fiyatlarla sınırlı stoklar, favori ürününü seç, sezon sonu fırsatını kaçırma. Gamze Arslanbaş Butik. İndirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş için www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim: 0545 448 95 08.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo Fresh. Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
6: Radyomuz şehrin çıkışında bir yerde, arkadaşlarla beraber radyo binasının önünde, kapı önünde muhabbet ediyoruz. Eskileri konuşuyoruz. Aa, sen şunu yapıyordun, ben bunu yapıyordum falan gibi bir muhabbet dönüyor. İçeri giriyoruz, çıkıyoruz falan. Niyeyse. Sonra binadan patronun kardeşi ve abisi çıkıyor. Hayırdır diyoruz, nereye gidiyorsunuz? Şey diyorlar, yanardağ patlayacakmış abi, onu izlemeye gidiyorlarmış. Bakıyoruz arkalarından, arabaya biniyorlar, gidiyorlar yanardağ patlamasını izlemeye. Diyorum ki arkadaşlar, kalkın biz de gidelim ya, bakalım ne oluyor filan. Tam o sırada bir bakıyorum, şehrin üstünde kırmızılıklar beliriyor. Durun diyorum, galiba gitmemize gerek kalmadı. Derken abi bir bakıyoruz, caddenin ilerisinden, yani şehrin merkezinden bizim üstümüze doğru devasa bir lav tsunami'si geliyor. Lav tsunami'si, evet. Literatüre girsin. İnanılmaz bir manzara. Ondan sonra ne yapacağımı şaşırıyorum. Binanın içine atıyorum kendimi. Öyle bir anda yapacak bir şey yok. Ne yaparsan yap nafile. Bitti olayın yani. Ne yapabilirsin ki? Uçarak kaçacak halin yok. Ben radyonun binasına giriyorum hemen. Ve can havliyle çatıya çıkıyorum abi. Sonra da böyle damdan dama atlayarak kaçıyorum olay mahallinden. Ve kurtarıyorum paçayı yani. Bu kadar. Sonra uyanıyorum.
7: Tuncay Saran Show. Saran Show.

olsun oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın.

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show. Radyo Fresh.
1: Ajda Pekkan'ın Palavra şarkısında Ajda Pekkan'la konuşan bir adam var ya, şarkının bazı yerlerinde böyle kibar kibar, biliyorsun. Ne oldu bana bu akşam? Şimdi çok meşhur eski bir şarkı olduğu için dinleye dinleye iyice kulağımız alışmış şarkıdaki o diyalogları, ama şöyle bir durup düşününce abi, ne kadar kibarlarmış ya. Ve şarkı icabı da değil yani, o dönem öyleymiş, herkes öyleymiş. Yani o zamanlar böyle konuşuyorlarmış insanlar birbirleriyle genellikle. Hakikaten çoğu insan böyleymiş. Tabii illa herkes böyle değildir ama mesela çok eskilerden röportajlara denk geliyorum bazen internette. TRT Arşiv diye bir şey var ya. Orada izleyince de görüyorsun mesela insanların konuşmalarında bir zerafet varmış yani. Şimdi bakıyorsun, oho neler neler, ne düetlerimiz var.
2: Seni sanki ilk defa görüyorum.
3: Aynı sözler söyledin, hep boş sözler.
2: Sana nasıl anlatsam bilmem.
3: Kolay sözler.

0: Sen bana aşk şarkıları çalan, gül kokuları getiren, ılık rüzgarlar gibi.
1: Belki tatlı, tatlı bu yalanlar.
0: Bir dakika, seni anlamıyorum.

0: yeryüzüne indiren şarkım.
1: Belki tatlı tatlı bu yalanlar.
0: Sen olmasaydın kim bilir, belki ben de olmazdım.

0: İyi yayınlar dinlemedeyiz Tuncay Bey, kolay gelsin. Tuğba Yurt'tan Taş Yürek çalarsanız sevinirim. Şovların şovu Tuncay'ı saran şov, abilerin abisi, seviyoruz seni. Çok teşekkürler kardeşim. Çok sağ olun bu güzel sözleriniz için. Tuncay Bey, İnegöl'e yeni taşındık ve burada radyoda sizi keşfettim. Daha önce de duymuştum ama burada programımız çok sardı. Tüm Manisa'ya da buradan selamlarımı gönderiyorum. Bizler de hem İnegöl'e hem Manisa'ya selamlarımızı gönderiyoruz. Çok teşekkürler. Tuncay, iyi yayınlar. Ben meslektaşın Kadir adım, Trabzon'dan ama eskiden yapıyordum. Şimdi emekliye ayırdım kendimi. Severek dinliyorum. Bana radyoculuğu özletiyorsun valla. Güzel program, başarılar. Çok teşekkür ediyorum sevgili Kadir. Bilmiyorum artık Kadir abim mi demek gerekir. Büyük ihtimal öyle gibime geldi. Trabzon'a da sevgiler. Şimdilik mesajlarımız bu kadar. Devam ediyoruz.
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Yamanlar Auto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Auto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Auto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
2: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalimizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 64 32 0546 451 96 47. KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
3: Gücün, güvenin ve hizmetin adı Durmuş Grup.
4: Hafriyat, oto yıkama, oto galeri, oto aksesuar ve iş makineleri alanında kaliteli hizmet anlayışıyla bölgenin güvenilir markası olmaya devam ediyor.
3: Profesyonel ekip ve güçlü makine parkıyla hafriyat işlerinizde hızlı ve güvenilir çözümler.
4: Aracınıza değer katan detaylı iç dış temizlik hizmetleriyle oto yıkama.
3: Kaliteli ve güvenilir araç seçenekleriyle oto galeri.
4: Cam filmi, birbirinden şık ürünlerle oto aksesuar.
3: Ve her türlü projeye uygun

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar.
3: Uzman Doktor Özgür Çağlar, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği. Bel, boyun ve sırt ağrılarınız için kişiye özel tedavi. Uzman Doktor Özgür Çağlar Kliniğinde ağrılarınızın nedenine yönelik hekim değerlendirmesi sonrasında kişiye özel tedavi ve takip planı oluşturuyoruz. Bel ağrıları, baş ve migren ağrıları, boyun ağrıları, sırt ağrıları, kas ve eklem kaynaklı ağrılar, kronik ağrı şikayetleri. Ağrınızın nedenini değerlendirelim, size uygun tedavi yaklaşımını birlikte planlayalım. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği, randevu ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6 numara, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon: 533 484 63 83. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği.
4: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu yanı. Telefon: 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
5: Sayona, çeyizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
6: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
5: Küçük ev aletleri. Sayona.
7: Gamze Arslanbaş Butik'te. Sezon sonu fırsatları başladı. Sezonun favori parçalarında kaçırılmayacak indirimler seni bekliyor. Şık kombinler, sezonun trend parçaları, özel fiyatlarla sınırlı stoklar, favori ürününü seç, sezon sonu fırsatını kaçırma. Gamze Arslanbaş Butik, indirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş için www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim: 0545 448 95 08.
8: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres: Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Randevu telefon: 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
9: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle iki anaokulu, bir kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de Hayat Denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
10: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Kökenöz yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 250 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 250 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyayım. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Kökenöz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin de kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz.
1: Sağlıktan konuda, araçtan iş yerine ihtiyacınız olan tüm sigorta seçenekleri Anadolu Sigorta'da. Anadolu Sigorta, Kahramanmaraşlıların yanında. Siz de hemen Türkiye İş Bankası şubelerinden, acentelerimizden, web sitemizden ve Sigortam Cep'te uygulamamızdan teklif alın, değer verdiklerinizi koruma altına alın. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Fresh.

Teşekkürler. Radio Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Reklamlar. Gücün, güvenin ve hizmetin adı Durmuş Grup.
2: Hafriyat, oto yıkama, oto galeri, oto aksesuar ve iş makineleri alanında kaliteli hizmet anlayışıyla bölgenin güvenilir markası olmaya devam ediyor.
1: Profesyonel ekip ve güçlü makine parkıyla hafriyat işlerinizde hızlı ve güvenilir çözümler.
2: Aracınıza değer katan detaylı iç dış temizlik hizmetleriyle oto yıkama.
1: Kaliteli ve güvenilir araç seçenekleriyle oto galeri.
2: Cam filmi, birbirinden şık ürünlerle oto aksesuar.
1: Ve her türlü projeye uygun iş makineleri desteği.
2: İhtiyacınız ne olursa olsun çözüm tek adreste. Durmuş Grup.
1: Hizmette kalite, işte güven her zaman yanınızda.
2: Durmuş Grup adres, Orman Dairesi Bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
1: Telefon 0532 374 87 64.
3: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalimizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 64 32 0546 451 96 47. KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
4: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Kökenöz yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 250 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 250 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyayım. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Kökenöz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz.
5: Artı eğitim, eğitim.
6: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği, Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
7: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel Yaza Hoş Geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden trigger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
8: ehliyet almanın tam zamanı.
9: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
10: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
9: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
10: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
11: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
12: Kendi tesislerinde üretimden, tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
11: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
12: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
11: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
12: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
13: Özel Sular Akademi Hastanesi, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Doçent Doktor Ali Murat Kalender, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Ramazan Danışman, cildi uzmanı Uzman Doktor Mehmet Alataş, medikal onkoloji uzmanı Uzman Doktor Şükrü Özaydın, radyoloji uzmanı Uzman Doktor Turgay Kara, anestezi ve reanimasyon uzmanı Uzman Doktor İsmet Yorulmaz, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi ile görüşme gerçekleştirdi. Kabul'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'la Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dijital kumar ve sanal bahsin gençleri tehdit ettiğini belirterek, devletimiz gençlerimizi bu sanal tacirlerin dünyasında savunmasız bırakmayacak ve bağımlılığa dur diyecektir ifadesini kullandı. Türkiye'nin farklı noktalarında orman yangınları ile mücadele sürüyor. Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçelerinde başlayan ve geniş bir alana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, Adana'nın Kozan ilçesinde iki ayrı noktada çıkan orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Sanal medyada Vanlı iş insanı ifadeleriyle görüntüleri paylaşılan Ali Haydar, kurum hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Ümraniye'de gözaltına alındı. Kurum çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca 26 Eylül'de yapılacak elektronik yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavı başvuruları başladı.
16: Spor.
15: Beşiktaş olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındığını açıkladı. Olağanüstü seçimli genel kurulun 27 Eylül pazar günü yapılacağı, çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının 4 Ekim pazar günü gerçekleştirileceği belirtildi. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Beşiktaşlı futbolcu Dusan Vlahovic'e hakaret, Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu ise müsabaka sonrası flash röportajda yaptığı, futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Ayrıca Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle kurula sevk edildi. Trabzonspor Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına dün yaptığı

0: tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
1: Haber. Radyo 5.

Mustafa ile Müzikalite başlıyor. Radyo Fresh. Bana da bu sevdalardan bir yer verin. Geçelim.

Türk pop müziğinin en sevilen şarkılarını radyonuzda sizlerle buluşturmak için yeniden mikrofon başındayım bugün de. Beraberliğimizin 2 saat boyunca devam edeceğini hatırlatarak programa hız kesmeden başlayalım. Açılışı Ezel'le yaptık. Bana Ne Bu Sevdalardan isimli çalışmasını seslendirdi. Ardındansa Sibel Can ve Apio karşılıyor şimdi bizi. Kıyamam, radyonuzda sizlerle. Hepiniz hoş geldiniz.

Pop müziğin güçlü seslerinden biri Derya Uluğ radyonuzdaydı. Yakın süreçte bizlerle paylaştığı en yeni hit şarkılarından biri Şımarık'la dinledik sanatçıyı. Hemen sonrasında biraz yakın geçmişe yolculuk yapalım. Edis burada Martılar isimli şarkısını seslendiriyor.

Mustafa ile Müzikalite devam ediyor. Trafik, mesai, toplantı, stres ya da Müzikalite.

Pop müziğin başarılı ismi Yalın'dan dinledik. Akşamüstü isimli şarkısıyla özellikle son dönemde sıkça listelerimizde yer bulan isimlerden biri olduğunu söyleyebiliriz kendisi için. Hemen ardından Sandığın Sal'la devam ediyoruz. Daha iyi isimli şarkısını seslendiriyor o da. Yalın.

Kıbrıs'ı sevilen ses Buray kulaklarınıza ulaştı. Katsana Bana isimli şarkısıyla birlikte radyonuzda günümüzü de oldukça keyifli hale getirdi. Hemen sonrasında ise Bengü Burada Şimdi Feveran isimli şarkısını seslendiriyor sizler için.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Akademinik kreşte avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.

0: Uzman Doktor Özgür Çağrar, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği. Bel, boyun ve sırt ağrılarınız için kişiye özel tedavi. Uzman Doktor Özgür Çağrar Kliniğinde ağrılarınızın nedenine yönelik hekim değerlendirmesi sonrasında kişiye özel tedavi ve takip planı oluşturuyoruz. Bel ağrıları, baş ve migren ağrıları, boyun ağrıları, sırt ağrıları, kas ve eklem kaynaklı ağrılar, kronik ağrı şikayetleri. Ağrınızın nedenini değerlendirelim, size uygun tedavi yaklaşımını birlikte planlayalım. Uzman Doktor Özgür Çağrar Kliniği, randevu ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6 numara, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon: 533 484 63 83. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman Doktor Özgür Çağrar Kliniği.
1: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres: Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Randevu telefon: 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
2: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon: 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
3: Gamze Arslanbaş Butik'te sezon sonu fırsatları başladı. Sezonun favori parçalarında kaçırılmayacak indirimler seni bekliyor. Şık kombinler, sezonun trend parçaları, özel fiyatlarla sınırlı stoklar, favori ürününü seç, sezon sonu fırsatını kaçırma. Gamze Arslanbaş Butik, indirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş için www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim: 0545 448 95 08.
4: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
5: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

Sağlıktan konuta, araçtan iş yerine ihtiyacınız olan tüm sigorta seçenekleri Anadolu Sigorta'da. Anadolu Sigorta, Kahramanmaraşlıların yanında. Siz de hemen Türkiye İş Bankası şubelerinden, acentelerimizden, web sitemizden ve Sigortam Cep'te uygulamamızdan teklif alın, değer verdiklerinizi koruma altına alın. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr.

0: iyisini hak ediyorsunuz. Sayona. Küçük ev aletleri, Sayona.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo 5.
3: Mustafa'yla müzikalite.
1: Mustafa'yla müzikalite devam ediyor.
2: Radyo 5.
1: Trafik, mesai, toplantı, stres ya da müzikalite.
2: Radyo 5.

Pop müziğin sevilen ismi Berkay'dan dinledik. Aslanlar Doğuyor isimli şarkısıyla radyonuzda sizlerle buluştu sanatçı. Son günlerde de sıkça listelerimizde yer verdiğimizi söyleyebiliriz bu özel şarkısına. Berkay'ı uğurlarken ise şimdi Demet Akalın'a merhaba diyeceğiz. Düzenlemesi Emrah Karaduman imzası taşıyan hit şarkısı İntikam'la radyonuzda sizlerle.

Pop müziğin önemli söz yazarı ve bestecilerinden biri Soner Sarıkabadayı Seviyor Muyuz isimli şarkısıyla radyonuzda günümüzü renklendiren isimlerden biri oldu. Hemen ardındansa Gökhan Türkmen burada olacak. Ondan da dinleyeceğimiz çalışma şimdi. Açık Adres.

0: Mustafa'yla Müzikalite.
1: Mustafa'yla Müzikalite devam ediyor. Trafik, mesai, toplantı, stres ya da müzikalite.

Mustafa Ceceli kulaklarınızdaydı. Gelme Üstüme isimli şarkısıyla dinledik sanatçıyı. Türk pop müziğinin en iyi örneklerini ardı ardına radyonuzda sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Ve bir diğer konuğumuz Minik Serçe Sezen Aksu oluyor şimdi. Sen Ağla isimli çalışması radyonuzda sizlerle.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar. Gücün, güvenin ve hizmetin adı Durmuş Grup.
3: Hafriyat, oto yıkama, oto galeri, oto aksesuar ve iş makineleri alanında kaliteli hizmet anlayışıyla bölgenin güvenilir markası olmaya devam ediyor.
2: Profesyonel ekip ve güçlü makine parkıyla hafriyat işlerinizde hızlı ve güvenilir çözümler.
3: Aracınıza değer katan detaylı iç dış temizlik hizmetleriyle oto yıkama.
2: Kaliteli ve güvenilir araç seçenekleriyle oto galeri.
3: Cam filmi, birbirinden şık ürünlerle oto aksesuar.
2: Ve her türlü projeye uygun iş makineleri desteği.
3: İhtiyacınız ne olursa olsun çözüm tek adreste. Durmuş Grup.
2: Hizmette kalite, işte güven her zaman yanınızda.
3: Durmuş Grup adres, Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
2: Telefon 0532 374 87 64.
4: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalimizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 64 32 0546 451 96 47 KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
5: Özel Sular Akademi Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Yardımcı Doçent Doktor Önder Ercan, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Hilal Berber Kireççi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Bahar Başara, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Mehmet Keloğlu, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Tuğba Çiftçioğlu, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Jinekolog, Onkolog Ferah Kazancı, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
6: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Kökenöz yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 250 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 250 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyayım. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Kökenöz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz.
7: Ehliyet almanın tam zamanı.
8: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
7: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
8: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
7: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
9: Artı eğitim, eğitim.
10: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği. Artı Eğitim Kurumu. Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
11: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
12: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
11: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
12: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
11: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
12: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Radyo Fresh.
15: Mustafa'yla müzikalite.
14: Mustafa'yla müzikalite devam ediyor.
15: Radyo Fresh.

Günümüzü renklendiren şarkılardan biriydi. Mert Demir'den dinlediğimiz bu özel çalışma Delisin. Radyonuzda sizlerle buluştu. Umarım keyif almışsınızdır. Sonrasında ise Cem Belevi burada Ne Zaman isimli şarkısını seslendiriyor.

0: Müzikalite.
1: Mustafa ile Müzikalite devam ediyor. Trafik, mesai, toplantı, stres ya da Müzikalite.
2: Eskimeyen eskiler.

Pop müziğin başarılı ismi Gülşen'i dinledik. Biraz da bize nostaljik anlar yaşattığını söyleyebiliriz. Sarışınım isimli çalışmasıyla harika anlar yaşattı bizlere. Ve onun hemen sonrasında yeniden Melike Şahin'le birlikte günümüze dönüyoruz. Şimdi Diva Yorgun isimli şarkısını seslendiriyor da sizler için.

Radyo Fresh. Mustafa ile müzikalite. Mustafa ile müzikalite devam ediyor. Radyo Fresh. Müzikalite. I love it. Müzikalite. Radyo Fresh.

Berksan ve Hande Yener ikilisinden dinledik. Günü hareketlendiren ve enerjik hale getiren şarkılardan bir tanesiydi. Haberi Var mı isimli düetleri radyonuzda sizlerle buluştu ikilinin. Hemen sonrasında Sefo ile devam ediyoruz. Ondan da dinleyeceğimiz çalışma Yine Seni Severdim.

Müzikalite. Mustafa ile Müzikalite devam ediyor. Trafik, mesai, toplantı, stres ya da müzikalite. Radyo 5.

Salmantin ve Kenan Doğulu ortaklığından dinledik. Durup Dururken isimli çalışmaları radyonuzda günümüze keyif katanlardan biri oldu. Ritmimizi bozmuyor ve Sıla'nın güçlü sesine kulak veriyoruz şimdi. Afitap isimli şarkısıyla radyonuzda sizlerle sanatçı.

0: var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Reklamlar.

0: Uzman Doktor Özgür Çağrar, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği. Bel, boyun ve sırt ağrılarınız için kişiye özel tedavi. Uzman Doktor Özgür Çağrar Kliniğinde ağrılarınızın nedenine yönelik hekim değerlendirmesi sonrasında kişiye özel tedavi ve takip planı oluşturuyoruz. Bel ağrıları, baş ve migren ağrıları, boyun ağrıları, sırt ağrıları, kas ve eklem kaynaklı ağrılar, kronik ağrı şikayetleri. Ağrınızın nedenini değerlendirelim, size uygun tedavi yaklaşımını birlikte planlayalım. Uzman Doktor Özgür Çağrar Kliniği, randevu ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6 numara, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon: 533 484 63 83. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman Doktor Özgür Çağrar Kliniği.
1: Akademinik kreşte avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon: 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
2: Sağlıktan konuda, araçtan iş yerine ihtiyacınız olan tüm sigorta seçenekleri Anadolu Sigorta'da. Anadolu Sigorta, Kahramanmaraşlıların yanında. Siz de hemen Türkiye İş Bankası şubelerinden, acentelerimizden, web sitemizden ve Sigortam Cep'te uygulamamızdan teklif alın, değer verdiklerinizi koruma altına alın. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
3: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres: Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon: 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
4: Gamze Arslanbaş Butik'te sezon sonu fırsatları başladı. Sezonun favori parçalarında kaçırılmayacak indirimler seni bekliyor. Şık kombinler, sezonun trend parçaları, özel fiyatlarla sınırlı stoklar, favori ürününü seç, sezon sonu fırsatını kaçırma. Gamze Arslanbaş Butik, indirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş için www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim: 0545 448 95 08.
5: Sayona, çeyizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
6: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
5: Küçük ev aletleri. Sayona.
7: Reklamları dinlediniz.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalinizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 64 32 0546 451 96 47. KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
2: Artı eğitim eğitim.
3: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği, Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı, telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
4: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Kökenöz yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 250 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 250 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyayım. Adres Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Kökenöz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz.
5: Sayona, çizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
6: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
5: Küçük ev aletleri.
7: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
8: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
7: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
8: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
7: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
8: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
9: Özel Sular Akademi Hastanesi gastroenteroloji uzmanı doçent doktor Murat İspiroğlu, dahiliye nefroloji uzmanı uzman doktor İsmail Yıldız, dahiliye uzmanı uzman doktor Cemile Arıkan Şengül, göğüs hastalıkları uzmanı uzman doktor Nizamettin Kaya, kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Faruk Atlı, kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Ali Okur, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
10: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtabın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Radyo 5.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Akademinik kreşte avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.

0: Sağlıktan konuta, araçtan iş yerine ihtiyacınız olan tüm sigorta seçenekleri Anadolu Sigorta'da. Anadolu Sigorta, Kahramanmaraşlıların yanında. Siz de hemen Türkiye İş Bankası şubelerinden, acentelerimizden, web sitemizden ve Sigortam Cep'te uygulamamızdan teklif alın, değer verdiklerinizi koruma altına alın. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
1: Gamze Arslanbaş Butik'te. Sezon sonu fırsatları başladı. Sezonun favori parçalarında kaçırılmayacak indirimler seni bekliyor. Şık kombinler, sezonun trend parçaları, özel fiyatlarla sınırlı stoklar, favori ürününü seç, sezon sonu fırsatını kaçırma. Gamze Arslanbaş Butik. İndirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş için www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim: 0545 448 95 08.
2: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
3: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Kökenöz yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 250 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 250 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyayım. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Kökenöz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin de kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz.
4: Sayona, çizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
5: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
4: Küçük ev aletleri. Sayona.
6: Reklamları dinlediniz. Radyo

0: var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
3: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalinizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz?

0: Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 6432 0546 451 96 47 KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
1: Artı eğitim eğitim.
2: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği. Artı Eğitim Kurumu. Tekerek yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
3: Özel Sular Akademi Hastanesi, nöroloji uzmanı Doçent Doktor Uygar Utku, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Tahil Dalkıran, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Fuat Baştürk, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Ali Rıza Namlı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Mehmet Örenler, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Naime Tokur, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo Fresh.

0: da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Reklamlar. Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
2: Artı eğitim eğitim.
3: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği, Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı, telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
4: Özel Sular Akademi Hastanesi, kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Hakan Bingöl, kardiyoloji uzmanı yardımcı doçent doktor Alper Buğra Nacar, beyin ve sinir hastalıkları uzmanı operatör doktor Zeki Yılmaz, genel cerrahi uzmanı doçent doktor Erol Kılıç, genel cerrahi uzmanı operatör doktor Ahmet Türkan, anestezi ve reanimasyon uzmanı uzman doktor Halil Kahveci, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 00. Sağlıkla kalın.
5: Reklamları dinlediniz.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Radyo Fresh.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09
2: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Radyo Fresh.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Radyo Fresh. Kalbinde bu ne güzel bir hız.

da sen olmayınca tedirginim, huzursuzum, yanımda sen olmayınca.

0: her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.

Aşk tuttu elimden benim. Geçtim düşler sokağından, bir gece vaktiydi. Cepliğimde acı yatmazlar. Ben kuşlardan da küçüktüm, bir gece vaktiydi. Aşk tuttu elimden.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Kökenöz yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 250 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 250 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyayım. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Kökenöz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin. Bu kampanya kaçmaz.

0: Radyo Fresh.
1: Yalnızlıkta ezberler insan. Sessizliğin seslerini. Ses vaktinde gelmezse garip olur.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Radyo Fresh.

beni. Önce çocukluktan kalma yara izi. Zamanı yaralarla ölçen kadın, geçmişiyle kavgalı. Tanrı'ya sığınan kız çocuğu geceleri, isyankâr gündüzleri. İpleri dolaşmış uçurtmuş.

ayak izlerini kuşlar yesin diye ekmek kırıntıları bırakıp geride. En sevdiği ses çocuk sesi. Oysa anne olmayı istememiş, yıllar var ki kendi hiçbir zaman kök salmamış ki, sırf bir gün çekip gidebilmek için.

kendi yolumuza. Rüzgarda savruk, başına buyruk. Rüzgarda savruk, başına buyruk. Sen.

Aç gece göğsünde uyudum kadın. Hep tek başıma. Uyan.

0: her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Radyo Fresh.

0: her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09
2: Radyo Fresh.